Opo, kondramang un opo, saramang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebum. Stray def stray, vi nos afrede. Kadu na vi fesimam. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.